manje uNkulunkulu uthi manje uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uthi manje uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uthi manje uNkulunkulu uthi manje uNkulunkulu uthi siyakhula. Ey fethu, pale nje sigada amabululu kuphele. Qhuba le mpilo, hamba nomlilo, but sinomlingi kanti sikhethiwe. Intaba zemile sem, siqunga isibindi. Ngeke ungasindi, iy'khathi zimi kodwa sakhile. Mali ngeli zulu lithini mase kuliwe. Noma kuthini ngizokuthini, bebehleka kuvela isini. Manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini, manje uNkulunkulu uthini.